7'den 70'e herkesin aklında kalabileceği güzel müzikleri olan gruba başarılar dileyerek programımızı Thank You Allah parçalarıyla sonlandırıyoruz. Hayırla, güzelliklerle buluşmak ümidiyle sevgili dinleyenler, hoşça kalın.

Dinlediğimiz parçada olduğu gibi şarkıları genelde Malayca'dır Grup Rayhan'ın. Ancak İngilizce şarkıları da var. Onlardan birini de dinlemeden önce kendilerinin güzel bir sloganından bahsedelim. Pray hard, work smart. Yani çok ibadet et ve şuurlu çalış. Hisleri coşturucu,

uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han. Bir sabah namazına uyanamaz. Ve nefsini hesaba çeker.

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne mine tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildi. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 14.
1: Hicr Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90 ila 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ila 84. ayetlerde bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kâfirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler, faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalaya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed, şüphesiz sen mecnunsun, eğer doğru söyleyenlerdensen ne diye bize melekleri getirmiyorsun? Dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz, şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi, herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor, belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Oraya yaklaşamazlar. Ancak dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden belirli ölçüler dahilinde bitirdik. Orada hem sizin için hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Muhakkak ki biz, ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz, herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz, içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Şüphe yok ki senin Rabbin, ancak O onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin taifesinden olan şeytana gelince onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, "Muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım," demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, "Kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın," buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, "Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun?" dedi. İblis, "Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmek için var olmadım," dedi. Cenab-ı Hak, "Öyleyse çık oradan, çünkü artık sen rahmetimden kovuldun. Muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır," buyurdu. İblis, "Ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver," dedi. Allah, "Hadi, sen o bilinen günün vaktine, birinci sura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin," buyurdu. İblis, "Ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bırakmandan dolayı, andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç onları azdıramam." Allah buyurdu ki, "İşte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad olunan yeridir. Katlarına giden 7 kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, "Ey takva sahipleri, oraya selametle, emin olarak girin," denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabımsa o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de, selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de, hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim onların melek olduğunu anlayınca, ey gönderilen elçiler, bundan sonra işiniz nedir dedi. Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma, onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm, onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin, dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası, soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı, onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler.

Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim, dedi. Resulüm, hayatın hakkı için doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken, güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstüne altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı, kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semud kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyetli evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen o inkarcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan 7 ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan birkaç çifti, bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme, müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger. Ve Resulüm de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım. Biz, bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar Kur'an'ın hükümlerini kendilerine ve çıkarlarına, ilkelerine uymayan yerlere almamak için çeşitli bahanelerle kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük bölük ettiler. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma, onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah ile beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl, bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir.
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki o, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Hiç yaratan Allah yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gizlediğiniz şeyleri de açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil, ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerinin, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. Böyle

kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt Adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. Kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler. Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ahiret için diriltecektir. Bu onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm, senden önce de ancak kendilerine

Ahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır, yalnız benden korkun, bana kulluk edin buyurdu. Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman İçinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen, tapınıp bağlandıkları put, heykeller için pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. O müşrikler kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını ise kendilerine nispet ediyorlar. Onların birine kızı olduğu müjdelenince öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin zannınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele, verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır. En yüksek mesel, sıfat ve örneklerse Allah'ındır. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar, ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o, bugün onların yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için bir de inanan bir kavme
doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edinin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğrettiği yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için ömrünün en kötü, düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin, bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, sizse bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi: hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi: biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez. Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan çalışkan kimseyle denk olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu, gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nice ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından
bir zamana kadar

Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Sizse bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranızda bir hile vasıtası edinerek iyi amellerinizi bozmayın. Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim de. Gerçek şu ki inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip, gönlünü küfre, kafirliğe açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların, ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah, kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar, Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar, gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin, dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra, yurtlarından göç eden, sonra da Allah

yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel, veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette O sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi. Feyzül Furkan

0: Cüz 14'ü dinlediniz.
1: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının af olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz'e, ama gelecek senesinin de günahları olursa onlar da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabi Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarınızı, ibadetlerinizi, taatlerinizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.